0: Kırbacı.
1: Hedrabad.
0: Dadu.
1: Dardana.
0: Çiçek Ababa. Nevapşar. Quetta and Chitral.
1: You're listening to the Hot FM Network.